hin. Bim, bam, bim, bam, bim, birim, birim, bam. Quer ir a beria, bim, birim, birim, bam. Edvard i dagsbrún, bim, birim, birim, bam.